0: Bilgisayar bulunmuyor. Bilgisayar.
1: Democratic. Democratic.